Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Artık

0: Gitmesin nazar.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Ön bizim ekimde.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
13: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ha, ne haber millet? Ne yaptınız? Haftayı toparlayabildiniz mi? Ha, işleri? Dosyalara bakabildiniz mi? Ödemeler yapıldı mı? İhale işi ne oldu? Bilanço? Hisse devir işlemleri, şirket hukuku? Ya bak bir insan, yani kendimden bahsediyorum. Bunlardan hiçbirini hayatına dahil etmeden bir bütün hayatı nasıl geçiriyor ya? Ama güzel değil mi? Ya bir tek saydıklarımdan arada bir tane var. Ödemeler yapıldı mı kısmı bana uyabilir. Ha, o da yani, bu ay daha çok tefeci arkadaşlarla uzlaşmayı başardın mı sabahların efendisi? Şeklinde. Adım sabahların efendisi. Ayağımı yorganıma göre uzatırım. Bu işlere hiç girmek zorunda kalmadım hayatta. Hemen heyecanlanmayın. Yorganım kısa, ayaklarım soğuk mide. Yani bu işlere girmedim, borca girmedim. Ama özellikle benim yaşıma geldiğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Hayatınızda tek istemediğiniz şey fazladan dert oluyor. Yani beklentilerinizi azaltıyorsunuz hayatta. Yegane talebiniz de kimse beni dürtüklemesin. Rica ediyorum, kimse beni dürtmesin. Çok paraya bile ihtiyacım yok. Ha, bir tek her ay bağırsaklarımı çalıştıran küçük şeffaf haplarım var. Onu alacak kadar para idare ediyor beni. Ya arkadaşlar, öyle bir yaşa geldim ki tuvalete zahmetsiz bir şekilde çıkmak hayatla ilgili şikayetlerimin %60'ını bir anda ortadan kaldırıyor. Evet. Kalan %40'ının zaten %30'u evli olmak. Karımla didişmemiz filan. Geriye bir de %10 kalıyor. Ona da şey diyorum ben. Nazar boncuğu. Evet. Ya haber izlemeyip gazete okumayınca geçiyor zaten. Ya ben de şunu düşündüm. Hem yaşım ilerledi hem de vakti zamanında bir sakatlık geçirmiştim. Leğen kemiğimi kırmıştım. Sonrasında kendime fiziksel olarak fazla güvenmiyorum. Acaba silah mı alsam bir tane? Tabanca mı alsam diye düşünmüştüm. Kendi kendime fikir egzersizi yapıyorum. Neyse, bunu aklınızda tutun. Bu geçenlerde de aklımdan geçen bir düşünceydi. Hani biraz yetersiz hissediyorum son zamanlarda. Sakatım, tabanca mı alsam acaba diye. Sonra yine geçenlerde, yani bunu düşündükten birkaç gece sonra... Gece yarısı çok acıktım ve karımın sabah uyandığında huysuz ve sinir hastası olarak uyanmaması için geceden kahvaltısı için açtığı yumurtalar var buzdolabında. Sabah yapmasına imkan yok. Şimdi ben de bu haşlanmış yumurtalardan bir tanesini atayım ağzıma dedim. Yani tıkar beni, açlığımı bastırır diye. Aldım, mutfak tezgahına vurdum, çiğ yumurtalardan birini almışım. Her yer yumurta sümüğü. Gece saat 2. Temizle, dezenfekte et. Aman salmonella olmayalım diye kimyasal temizlik malzemeleri falan da kullandım ha. Ve ilk düşüncem şu oldu. Sabahların efendisi, asla silah alma. Asla silah alma. Manyak mısın oğlum sen? Güzel bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün buradayız zaten, biliyorsunuz. Saatler 7'yi gösterdiğinde ekiple beraber yanı başınızda olmaya gayret gösteriyoruz. Ekibim dediğim, biliyorsunuz, programı sunan ben sabahların efendisi. Programı hazırlayan yine ben sabahların efendisi. Müzikleri ayarlayan sevgili sabahların efendisi. Ekip dediğim bu. Pekala, günaydın mesajlarınızı istiyoruz her sabah olduğu gibi. İsterseniz WhatsApp'tan yollayabilirsiniz, isterseniz sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak da yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. WhatsApp numaramız 0533-888-1010 ve yine sabahların efendisinin Instagram hesabı sabahların efendisi. 3 tane i ile bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Takipte edin lütfen. Pekala, hadi bakalım. Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Keyifli bir program olacak. Sakın bizden ayrılmayın millet.
7: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
0: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nihanist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihanist

0-294-55-55. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın herkese. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve her zaman tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Kim? Kim? Söylemeyecek misiniz? Sabahların efendisi. Ya bir şey soracağım. Ben gittikten sonra ne yapacaksınız siz? Bak gerçekten soruyorum ya. Ben gittikten sonra kimi dinleyeceksiniz? Ben gittikten sonra kime güleceksiniz ya? Ha? Var mı kafanızda biri? Varsa yazın bana. WhatsApp'tan yazın. Instagram'dan yazın. Her bir yerden yazın. Kimi dinliyorsanız, ben olmazsam kimi dinlemeye devam edeceksiniz? Bana bildirin lütfen ya. Öğrenmek istiyorum. Ben öldükten sonra... yattığım yerde fırıldak gibi dönmemek için... kimi dinlediğinizi bilmem lazım. Karımın en yakın kız arkadaşı bir süredir bizde kalıyor. Tatil için Kıbrıs'a gelmiş. Bu arada Kıbrıs'a taşındıktan sonra bütün arkadaşlarımızın bizi yaz mevsiminde her zaman giden daha çok sevdiğini fark ettim ben. Bilmiyorum yaşayanlar var mı aynı şeyi hissediyor mu ama ya her zaman söylerim, ayıp değil, utanmıyorum da bunu söylemekten. Karım zır deli benim ya. Şimdi en yakın arkadaşı geldi. Derler ya, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Birdi iki oldular yani. Zar zor idare ediyorum. Yani bunlar üç olsalar zır deliliğe terfi ediyorsunuz millet. Yani sınırdayım. Şimdi ikisinin de çok kötü bir huyu var. Ciddi ciddi bir şey anlatıyorsunuz. Anlattığınız şeyin içinden seçtikleri bir kelime veya tamlamaya takılıp o sözcüklerin geçtiği bir şarkı söylemeye başlıyorlar ya. İkisi de yapıyor bunu arkadaşlar. Bakın yani sinir hastası eder adamı, evet. Yani ben normalde çok sakin yaratılışlı, sakin bir kişiyim. Ha, bu olay üzerine sakin kalamıyorum, olmuyorum. Yani çok denedim ya. Ya hani yani bunlar da böyle sabahların efendisi, bir şeye konsantre olamıyorlar. Sanki bilgi çeşmesinden içmemişler. Beyin bağlantıları benimkinden falan. Olmuyor, sinir krizi geçiriyorum ya. Hayır ben... Ciddi ciddi bir şey anlatırken biri şarkı söylemeye başlayınca böyle yangın çıkartmak istiyorum ya. Canımı yakmak istiyorum. Her yeri yakmak istiyorum. Kül etmek istiyorum dünyayı ya. Yeni güneş yapmak istiyorum dünyayı. Öyle. Ya hayır, belki sizden de beni dinlerken aynı şeyi yapan vardır aranızda. Atıyorum ben bunları anlatırken, arabasında dinlerken mesela bilgi çeşmesi diyorum mesela. Bir anda çeşmeden doldur ibriği türküsünü söylemeye başlıyor. Ama duymuyorum sizi millet. Bu yüzden problem değil. Neyse, gelmeye çalıştığım nokta şu. Bekarlık sultanlıktır ya. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Vallahi.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: maske şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şanada. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda yine sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim ne kadar şanslısınız. Benim gibi bir programcı var mı? Bence yok. Bence yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Az olan, seyrek olan kıymetli değil midir arkadaşlar? Daha değerli değil midir? O zaman neden bu elektrik faturamı ödemekte bu kadar zorlandım ki ben? Değil mi? Değil mi? Peki ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim nedenini. Karım tuvaletin ışığını hep açık bırakıyor. İşte karım da sizin gibi cimri, yaşlı, huysuz bir insan olduğumu düşünüyor. O zaman hep beraber karımla birlik olun. Dev bir posterimi yaptırın. Altına da evde ışıkları açık bırakanları uyaran cimri, huysuz, ihtiyar sabahların efendisi yazıp o posteri de dere boyunda yüksek bir yere alsın. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir gerçeği değiştirmiyor. Elektrik faturasını ödemekte zorlanıyorum ben. Evet. Ya ben de biliyorum tuvalette fazladan bir ampul yanıyor diye elektrik faturasının birdenbire astronomik rakamlara fırlamayacağını. Cimri biri de değilim ya, sadece ne bileyim şey gibi düşünün. Limonatayı çok seviyorsunuz ama limonun kilosu 140 lira ve birisine yarısını bitmiş lobunu çöpe atarken görüyorsunuz. Zaten dayanamazsınız siz de. Ama bak, evladiyelik alışverişlerde, demirbaşlarda mesela mutfağa fırın alacağız değil mi? Cimrilik etmem, en iyisini almaya çalışırım, sınırlarımı zorlarım. Ama elektrik parası, yani ne oluyor ki? Yani tuvalette ışık yanmadan klozete isabet ettiremeyecek miyiz ya? Yani duşa kabine mi yapacağım şişimi ben? Anlamadım ki. Ya yaşlı bir kadınla evlenseydim o benim halimden anlardı. Daha iyi anlardı çünkü benzer psikolojiler oluyor değil mi? Biz yaşlandık. Bizi zor günler bekliyor. Tasarruf, tasarruf, tasarruf. Tasarruf bizde öyle mi? Karım hayatını yaşamak istiyor. Ne münasebet hayatını yaşayacak ya? Ne münasebet karım hayatını? Ya dünyamız ne halde farkında mısınız millet? Ya ağaç yaprağıyla taharet seviyesine giderken benim hayatımı yaşamayan demek ne demek ya? Vallahi herkes yaprakla temizlenebilir. Ben her seferinde temiz havlu kullanacağım. Sıfır açılmış temiz havlu. Yok ya. Ya kısacası millet, bir hanede biri acı çekerken diğeri çok keyifli zaman geçirmemeye çalışmalı, anladın mı? Onu söylüyorum. Bak çok basit izah etmeye çalışayım. Şimdi millete yılbaşı tebriği için boş bir A4 kağıda mutlu yıllar yazıp veriyorsunuz. Karım mesela altın varaklı tebrik kartları alıp yolluyor. Olmaz, hemen boşayın ya. Öyle bir durumda hemen boşayın. Nikah düşürücü bir hareket bu ya. Bakın, cimrilik hoş değil. Cimrilik hoş değil ama zenginde çirkin duruyor. Yani benim gibi orta halliden fakirci tiplerde biraz doğal karşılanması gerekmiyor mu? Hayır, gücüm belli benim. Mesela şu cimrilik mi sizce? Mesela herkese kaç yaşına bastıysa o kadar liralık hediye alıyorum ben. Yani yok, o kadar da rezil değilim. Mesela atıyorum 11 yaşındaki çocuğa 11 lira verecek halim yok. 110 lira veriyorum. 20 yaşta 200 lira, 50 yaşta 500 lira. Yani kısacası eğer benim arkadaşımsanız ve gerçekten çok uzun süre yaşamayı başarırsanız, 150 yaşını görürseniz bugünün parasıyla 1500 liranız bende. Onu söyleyeyim ben. Ya ne tamam, lanet olsun, cimri huysuz bir ihtiyarım ama çok iyi radyo programı sunuyorum, tamam mı? Ayrılmayın, ilk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte yine burada olacağız. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu. Birazdan Ece ile birlikte karşınızda olacağız. Günün sorusunu sorduk, yorumlar gelmeye başladı ve en güzel yoruma da efsane bir hediye vereceğiz. Hadi az sonra buradayız.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: Herkese günaydınlar. Sana da merhaba Ece.
1: Merhaba, günaydın.
0: Nasılsın bugün?
1: İyiyiz, iyi.
0: Herkes merak ediyor, Ece bugün nasıl uyandı? Evet, merak ediyor, bana soruyorlar ya, Ece bugün nasıl, iyi mi, formunda mı, sinirli mi, böyle ne bileyim, keyfi yerinde mi?
1: Biraz şeyim ya bugün. Ne? Tatsız.
0: Hadi bakalım.
1: Tatsız ama iyi yani.
0: Hadi bakalım. Ne yapıyoruz ama hiçbir zaman dinleyiciye bunu
1: yansıtmıyoruz. Modumuz her zaman yüksek,
0: evet,
1: burada.
0: Evet, içeride ben acı çekiyorum millet. Pekala, günaydınlar herkese. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yine yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Bu sefer Ece ile beraber. Günün sorusunu sorduk biliyorsunuz. Instagram'da da paylaştık. Sosyal medyada sabahların efendisi. DJ Ece I am... Enerji sayfası ve bir de Nerege Play'de.
1: Dört tane hesaptan paylaşmışız.
0: Daha da olsun.
1: Görmüyorsanız sizin ayıbınız.
0: Evet evet, doğru söyledin. Hikayede paylaştık. Altına da bir kutucuk koyduk. Cevaplarınızı oraya alacağız ama soru ne?
1: Soru
0: bugünün
1: ne?
0: Sorusu ne?
1: Bu arada hediyemiz de var yine.
0: Aa, hediye ne bugün?
1: Oo, bugün çok güzel bir hediye.
0: Hadi bakalım, evet. Nedir?
1: Önce soruyu söyleyelim.
0: Hadi bakalım, soruyu dinliyoruz hep birlikte.
1: Şimdi... Hayatınızda bir gün var.
0: Tamam.
1: Bir gününüz var.
0: Tamam.
1: Ve bu bir gün için size sınırsız imkanlar veriliyor. Yani
0: vay.
1: Paraysa para, yemekse yemek, ne istiyorsanız.
0: Evet. Yani
1: ne
0: tüm
1: yapardınız?
0: İmkanlar önünüze seriliyor.
1: Evet evet. Ne yapardınız o bir günde?
0: Enteresan bir soru.
1: Yani ucu çok açık ama.
0: Evet.
1: En güzel cevabı da Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki.
0: Hadi bakalım.
1: Cevapları
0: hediyenin
1: bekliyoruz.
0: Karşılığında Cyprus Express'ten 500 liralık bir hediye çekimiz var arkadaşlar. En güzel cevabı verene. Yani bizi tatmin edecek, öyle söyleyeyim.
1: Tabii burada üstüne düşüneceğimiz,
0: tabii.
1: konuşacağımız tabii. bir cevap.
0: Araştıracağız, bakacağız. En güzel hediyeyi cevabı bulacağız. Ve tabii ki Cyprus Express'ten de 500 liralık hediye sizin olacak millet. Sorumuzda bir gününüz var. Önünüze tüm imkanlar serildi. Siz o gün içerisinde bu imkanlar dahilinde neler yapmak isterdiniz? Sen neler yapmak isterdin?
1: Onu düşündüm ya. Yani evet. Biraz düşüneceğim bu konu hakkında şimdi. Sınırsız imkan olunca.
0: Değil mi? Kolay harcamamak lazım.
1: Karar vermem lazım ne yapmam gerektiğini.
0: Evet, evet. Doğru söylüyorsun. Ben ne yapardım diye soracak olursan. Ben dünya turuna çıkardım ya. Benim en çok istediğim şeylerden biri. Yani dünyanın birçok ülkesini gezdim ama böyle gidemediğim yerler var. Çünkü eşim uçmayı çok sevmiyor. Yani uzun yolculuklarda biraz korkuyor. Dolayısıyla gidemediğim yerler var. Ne yapardım mesela? Çok büyük bir yat alırdım. Ya da büyük bir artık gemi bile alabilirim. İmkanlar var çünkü.
1: Sınırsız, aynen.
0: Evet, onunla beraber tüm dünyayı dolaşmak isterdim.
1: Oo. Çok güzel.
0: Evet.
1: Ve bir güne sığacak mı işte bu?
0: Hızlandırılmış olarak belki.
1: İşte. Hani onu düşündüm, gezsek, gitsek, uçak, hava alanı,
0: ya
1: saatler.
0: Ya uçak olsa gerçekten işin
1: gerçi
0: daha
1: uçak
0: kolay.
1: Uçak alabiliyoruz.
0: Evet mit. Ama işte diyorum ya, eşim işte. Birazcık tırsıyor maalesef. Öyle böyle değil ama. Yani samimi söylüyorum. Bir defasında kokpite gitti yani, ben korkuyorum diye. Acaba pilotla ne konuştu? Ne yapabilirim yani? Ya tam sağda duruyorum, iniver. Ya enteresan bir korku. Birçok insanda da var uçak korkusu.
1: Var.
0: Bende hiç yok abi ya. Bende hiç yok. Yani evet, uçağa giderken bir tedirginlik yaşıyorum. Ama bindikten sonra hey. Yani,
1: konforlu geliyor bana
0: ne
1: ya.
0: Ne olacak çok... ya bir kere ya. 10 bin fitte uçuyorsun. 700-800 kilometre hızla gidiyorsun.
1: Yani ne olabilir
0: o
1: ki?
0: O saatten sonra korksan ne? Korkmasan ne? Anladın mı? Dünyanın en güvenli yolculuğu diyorlar. Uçak için.
1: Tabii yani önlemler daha fazla alındığı için bence uçak. Havadasın sonuçta, tenekenin içindesin yani.
0: Evet ya.
1: Baktığında.
0: Demir sosis. Evet.
1: Ama düştüğün an hiçbir önlem, hiçbir yani o can yelekleri, oksijen maskesi falan
0: seni
1: hikaye.
0: Seni bulurlarsa iyi diyorsun yani. Oksijen maskesi, kemerler, çok enteresan şeyler bunlar. Kemerleri niye yapıyorlar biliyorsunuz değil mi?
1: Yok.
0: Düştüğünde kaybolmayın diye. Ya bu kolay bulunmak.
1: Çok içim rahatladı ya, gerçekten. Burada çok iyi oldu.
0: Ya insanlar işlerini kolaylaştırmak için var ya. Çok enteresan. Kemeri ne yapacaksın zaten? Düşünsene.
1: Bir de uyarı üstüne uyarı. Ya, aman tamam, açmayın o kemeri.
0: Türbülansta falan birazcık faydası olabilir ama yani en büyük nedeni uçak düştüğünde sizi rahatlıkla bulabilsinler diye.
1: Sağ olsunlar.
0: Uçak çok neredeyse çok... sen de oradasın. Pekala. Abi cevap gelmişti ya, onu söyleyelim mi?
1: Söyleyelim.
0: Hatta iki cevap gelmiş bak. Hemen bakalım şöyle.
1: Sınırsız
0: hemen.
1: İmkan deyince insanın,
0: evet,
1: hayal gücü.
0: Sınırsız imkanda. Menderes Çağlayan günaydın öncelikle Menderes'im. Demiş ki sizin radyoyu satın alırdım.
1: Sağ ol.
0: Ve seni aylık 10 bin dolara maaşa bağlardım demiş.
1: Az ya sınırsız imkan.
0: Acaba ne kazandığımı düşünüyor, onu çok merak ettim ben şimdi. Pazarlığa açıksak konuşuruz tabii ki her zaman. Bir tane daha cevap var. Sevgili Osman'dan gelmiş. Ozi Osman. Helikopterle veya savaş uçağıyla unutulmaz bir uçuş yapardım. Şimdi ikisi bayağı farklı şeyler aslında. Helikopterle farklı, savaş uçağının da hız olarak keyfi başka olacağını düşünüyorum. Bana sorsan ben savaş uçağını tercih ederdim. Hazır elim tetikteyken de böyle.
1: Nasıl yani?
0: İşte savaş uçağı.
1: Savaşacak
0: bomba,
1: mıyız?
0: Ha? Savaş hayır mi? Ya bir imkan olsa elimde diyor.
1: Tamam.
0: Ya helikopterle ya da savaş uçağıyla bir tur atardım diyor.
1: Ha tur, tamam. Evet,
0: ben de atardım ama savaş uçağını tercih ederdim, onu söylüyorum yani.
1: Keyifli olabilir tabii,
0: evet,
1: yani işte.
0: Çok, evet. Yani çünkü anlam, güzel benim de cevap vermiş.
1: Güzel
0: bir,
1: cevap,
0: bir günün,
1: evet,
0: var çünkü. Ve imkan dahilinde tabii en hızlı yapabileceği şeylerden biri de bu.
1: Hadi hadi kalk yapıyoruz diyemeyeceğimiz bir şey olduğu için. Sınırsız imkanda.
0: Magnetox ben diye cevap veriyorum.
1: Ben savaş yani uçağına gidip hadi geldim, paranızla şu.
0: Olmaz mı diyorsun?
1: Giremezsin ki savaş uçağı yani.
0: Ha. Vardır bir yolu ya. Ha? Yok mudur? Şimdi Osman'ın hayallerini şey yapmayalım. Yani. Yıkmayalım adamın hayallerini.
1: Ya güzel güzel, çok güzel cevap bu arada.
0: Evet.
1: Ya bakalım
0: iyi bir cevap
1: hediye
0: yani
1: çeki kime gidecek?
0: Ha, Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki var arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram'a da olur, WhatsApp'a da olur. WhatsApp numaramızı hemen söyle.
1: 533, evet. 888 10 10.
0: Evet.
1: Bu gerçek arada
0: lütfen. Bayanlar önünde.
1: Cyprus Express'te.
0: Evet.
1: Hani neler var şimdi, bilmeyen duymayanlar olabilir.
0: Hı hı.
1: Sen
0: neler,
1: biliyor musun?
0: Neler var? Vardır elbette bir şeyler. Neler var? Biliyorum tabii canım. Böyle güzel ürünler var. Görüyorum burada.
1: Evet, online satış.
0: Hayatı kolaylaştıracak
1: olarak
0: ürünler.
1: Evet. Gerçekten böyle çok buna da ihtiyacım var. Bu olsa çok iyi olurdu falan
0: Cyprus
1: dediğimiz.
0: Cyprus Express'te.
1: Evet. Süper. Web sitesinde çok iyi.
0: Web sitesi ne? Onu da söyleyelim bari.
1: CyprusExpress.com. Evet. Instagram'da da o ürünlerin nasıl kullanıldığına dair birçok video var.
0: Prospektüs gibi. Evet. Çok güzel.
1: Çok iyi yani. Çok keyifli.
0: Tamam, süper. Merak edenler Cyprus Express'te neler var diye bir de konuşabilsem. Cyprus Express'te neler var diye merak edenler varsa hemen sitesine girebilir ya da Instagram'dan Cyprus Express'e giderek hangi ürünler var diye de bakabilir. WhatsApp'tan bir cevap geldi, ona bakalım mı sonra mı?
1: Bakalım hadi.
0: Bakalım peki.
1: Merak ettim insanların hayal gücünü.
0: Bak Seval Kambaz bak demiş. Bak bir. ben bir kova burcu olarak bütün dünya ülkelerini ziyaret edip başkanlarıyla görüşüp zarar verenleri, insanlığa zarar verenleri ya zehirlemek istiyorum ya demiş.
1: Çok iyi.
0: Güzel. Başkanlara da şey der muhtemelen. Şş, bak bir alo. Alo. Seval Kambaz günaydın diyelim.
1: Günaydın.
0: Cevap için de teşekkür ederim. WhatsApp'tan ulaşabilirler, Instagram'dan ulaşabilirler. Süper bir hediyemiz var. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki için. Yorumlarınızı bekliyoruz millet. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Enerji. 93.1. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Milletim, Radyo Enerji'de bizi dinliyorsunuz. Çok naziksiniz. Adım Sabahların Efendisi. Uzun yıllardır yayındayım bu radyoda. Ya yani öyle bir noktadayım ki hayatımda artık başka bir şey yapamam ben. Ha, vakit kalmadı. Şimdi diyeceksiniz ki Sabahların Efendisi yapma. 50'lerinde bir adam vakit kalmadı dememeli. Ya öyle değil. Vakit var da işe güce kariyere zaman kalmadı. Yani bazı konularda elimi çabuk tutmam gereken birkaç yılım var. Yani fiziksel güç isteyen şeyler. İşte sevgili bulma, flört filan işler yani. Ya işin şakası bu. Karımı seviyorum ben. Yani bir şey değiştirmiyor yani. Ama en azından seviyorum yine. Şey gibi biraz. Hani böyle Adana kebabı pul bibere tamamen bulayıp öyle yiyorlar ya. Hani gözünden yaş geliyor. Onun gibi işte evliliğim ya. Ha, seviyorum demek ki. Yani pul bibere bulanmış hayatı ben seviyorum galiba. Eminim sevenler de vardır. Olimpia Seaside Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam ediyor. Muhteşem bir kampanya var. Hazırsanız onun detaylarını paylaşacağım. Arkadaşlar şu anda yaptığınız her şeyi bırakın ve sesimi iyice açın. Çünkü şu an tam karşınızda. Ya karşınızda değilim ama müjdem tam karşınızda. Kuzey Kıbrıs vatandaşları, bavullarınızı hazırlayın. Olimpia Seaside ile Akdeniz'in tam kalbine taşınacaksınız. Şaka yapmıyorum ha. Adamlar resmen Kıbrıs'ta ev sahibi olmayan kalmasın diye kampanya yapmış. Sıkı durun, kulaklarınıza inanamayacaksınız millet. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel Olimpia Seaside projesinde tam %10 indirim. Hani o... Hep hayalini kurduğunuz denize sıfır, ah şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam var ya, işte o yaşam şimdi size özel indirimli. Hadi şimdi içinizden diyorsunuz ki devir ekonomi devri Sabahların Efendisi, peşinatı faizi ne olacak bunun dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, Olympia Construction hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak için sadece %20 peşinat yeterli millet. Geri kalanı ne olacak derseniz tam 36 ay vade yapıyorlar. Peki ya faiz? Hah, sıkı tutunun. %0 faiz. Yanlış duymadınız. Faiz maiz yok. Sıfır. Yazıyla sıfır millet. Yani peşinat minicik, vade uzun, faiz yok. Üstüne bir de %10 indirim. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel %10 indirim. Vallahi bu fırsat kaçmaz. Ha, kaçırırsanız sonra çok üzülürsünüz benden söylemesi. Hadi telefonlar kilitlenmeden, hatlar kopmadan hemen yerinizi ayırtın. Yazın numarayı veriyorum 0539 111 90 90. Tekrar ediyorum 0539 111 90 90. Ha, detaylı bilgi almak istiyorsanız da www.olympiaconstruction.com sitesini ziyaret ederek tüm detayları öğrenebilirsiniz millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Melis Aydın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyanist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.

rezervasyon için 0546 994 55 55. Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Bazen evde üstümlükleri çıkartıyorum. Karım diyor ki, ooo kocam çıplak. Köpeğin mamasını koymuş muydum ben ya?
1: Odaklansana, fokus be kadın, fokus.
2: Her sabah odak noktanız. Sabahların efendisi, hafta içer.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Armi ile Tine Ece ile karşınızdayız.
4: Ne demek yine Ece ile? Yani bu olumsuz yine bir şey mi? Yine Ece.
3: Karşınızdayız daha feci.
4: Hem de...
3: Radyonuzdayız ya. Ne haber Ece?
4: Çok iyiyim.
3: Valla.
4: Çok.
3: Az önce çok iyi değildin. Ne oldu? Bir şey olmuş olmalı.
4: Ruh halim dalgalanıyor hemen.
3: Evet evet.
4: Çok günün güzel sorusu. Cevaplar var.
3: Ha.
4: Soruyu da bir kez daha hatırlatalım.
3: Haydi bakalım.
4: Şimdi hayatınızda bir gün var, bir gününüz var ve tamam. Tüm imkanlara da sahipsiniz. Neler yapardınız dedik.
3: Güzel soru.
4: Ve güzel cevaplar var.
3: Hediye var mı? Hediye onu söyle.
4: Hediyemiz de var tabii ki. En güzel cevaba Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çekim. Dileceğiniz
3: gibi. Başlangıç için fena değil.
4: Tabii tabii. Keyifli evet. Yani.
3: Soru güzel. Bakalım cevaplar nasıl?
4: Şimdi Hülya Hüseyin'den gelmiş. Günaydınlar demiş. Günaydın diyoruz.
3: Günaydın Hülya Hüseyin.
4: Bir gün
3: ikili herhalde bu. Ya da ortak hesap. Öyle açıyorlar ya artık. Özellikle sevgililer, evliler. Hülya Hüseyin Instagram.
4: Yani çok da ikili soyadı da olabilir ya. Bilemedim.
3: Ne diyorsun? Tamam onu da sorduk. Soy ismi mi? Yoksa eşinin ya da sevdiceğinin ortak ismi hesabı mı? Onu da merak ettik.
4: Evet. Evet.
3: Hadi bakalım onda cevap gelsin. Ne diyormuş Hülya?
4: Bir günlüğüne dünyadaki tüm insanların hayallerini gerçekleştirirdim demiş. Güzel.
3: Ha, güzel. Güzel. Yani polyanlı ama güzel.
4: Evet. Daha var bu arada cevaplar. Enerji alalım. Hesabımıza gelmiş. Salim Bek demiş ki bütün ihtiyacı olan insanlara yardım eder. Onların dualarını alırdım. Bir taraftan da cenneti
3: ben,
4: garantilerdim.
3: Benden bahsediyor bak. Benden bahsediyor. Allah razı olsun ya. Çok ince. Süper. Başka var mı?
4: Nezire'den gelmiş.
3: Nezire.
4: Evet. Bak bu ortak hesap. Nezire Yakup Halil.
3: Büyük bir ortaklık olsa gerek.
4: Fotoğraftan anladım. Hiç.
3: Tamam. Ne demiş? Ne demiş? Hülya mıydı? Neydi kızcağızın ismi?
4: Nezire.
3: Yani Nezire. Ne demiş Nezire?
4: Hiç tanımadığım insanlara gizlice iyilik yapardım. Borçlarını kapatıp.
3: Allah'ım çok güzel.
4: Demiş.
3: Borçlarını kapatıp.
4: Evet.
3: Aa Türkiye'de öyle bir furya var biliyor musun? Bir arkadaş gidiyor. Bir mahalleye gidiyor. Oranın mahalle bakkalına gidiyor. Veresiye defteri istiyor ve herkesin hesabını, borcunu kapatıyor ya.
4: Ne güzel.
3: Çok güzel
4: çok,
3: değil mi?
4: Çok güzel evet.
3: Süper.
4: Bir de Kadir'den gelmiş. Hiçbir şey yapmamaya çalışırdım demiş. Dümdüz yatacak herhalde.
3: Dümdük bir şekilde kalacak öyle. Süper. Neydi arkadaşın ismi?
4: Kadir.
3: Kadir. Hiçbir şey yapmayan Kadir. Kadir. Ha Kadir mi? Bizim Kadir.
4: Kadir Sur.
3: Kadir Sur. Evet. Tanırım kendilerini. Yani efsane bir adamdır. Ha. Bak gerçekten efsane bir adamdır. Kadir!
4: Güzel cevap ama. Süper. Keyifli beğendim. Yani.
3: Evet bende de bir tane cevap var. Özel üniversiteye giderdim demiş arkadaşım biri. Güzel fena değil. Yine bakalım başka neler var. Bir araba alırdım diyen var bak. Güzel. Alper diye bir arkadaş. Muhtemelen çok param olurdu. Benim önüme serdiğim şey bu diyor. Yani oradan onu anladım. Bir kısmıyla yatırım yapardım, bir kısmıyla iş kurardım. Geri kalanı da geleceğe dair çoluğuma, çocuğuma saklardım demiş.
4: Güzel cevaplar.
3: Bu da cevap güzel, fena değil. Var mı başka bir cevap?
4: Şu anlık yok. Tekrardan soruyu bir hatırlatalım.
3: Bir tane daha cevap var, onu da söyleyelim. Kim bu? Mehtap, evet. Önce güzel bir iş kurardım demiş. Yine parayla alakalı olsa gerek. Kuyumculuk, inşaat, giyim, akaryakıt çok para getiren işlere yatırım yapardım. Bir gün sonrasında onlar benim olduğu için hayatımı mis gibi yaşardım demiş.
4: Oh mis.
3: Güzel.
4: Güzel, mantıklı, geleceğe dönelim.
3: Sorumuz da güzel, cevaplar da güzel ama daha güzellerine ihtiyacımız var millet. Evet sorumuz. Bir gününüz var. Önünüze tüm imkanlar serildi. Bu ister para, ister başka bir şey. O bir gün içerisinde ne yapardınız millet? Bunu evet. Merak ettik, bunu sorduk.
4: Sınırsız bir şekilde hayal gücünüzü çalıştırabilirsiniz.
3: Evet, çalıştırabilirsiniz. En güzel sınırlı cevabı da Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki. vereceğiz.
4: Dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz alışverişinizi yaparken.
3: Evet, hadi bakalım evet. O güzel parmaklar çalışmaya başlasın. Instagram'da hikayelerde paylaştık. Altına bir kutucuk koyduk. Oraya tıklayıp cevaplayabilirsiniz. Ya da WhatsApp üzerinden numaramız
4: 533-888-10-10.
3: Evet. WhatsApp üzerinden de cevaplarınızı bekliyoruz. Ayrılmayın, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji. Sadece hit müzik. Kurtlar.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

Ya Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

0: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet. Günaydın herkese. Sabahların Efendisi %100 canlı bir şekilde yine sizlerin karşısında. Tabii ki bu sefer yine Ece ile beraber.
4: Merhaba, merhaba.
3: Yine Ece.
4: Yine.
3: Biliyorsunuz artık günün sorusunu soruyoruz sizlere ve gelen yorumları Ece ile birlikte buradan paylaşıyoruz. Hatta en güzel yoruma da muhteşem bir hediye var, öyle değil mi?
4: Tabii ki.
3: Nedir hediyemiz?
4: Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki sizlerin olacak.
3: Ne yapmaları gerekiyor?
4: Instagram'da paylaşmış olduğumuz hikayeler kısmında paylaşmış olduğumuz soruya cevap vermeniz gerekiyor. Soru da şu:
3: alalım.
4: Hayatınızda bir gün var ve bu bir gün boyunca her şey sınırsız, limitsiz bir şekilde, bütün imkanlar sizin.
3: Tamam.
4: Neler yapardınız?
3: Hadi bakalım millet, bir gününüz var ve imkanlar önünüze serildi. Siz acaba ne yapardınız? Ben demiş bir arkadaş, kim bu? Önder diye bir arkadaş demiş ki ben hayatımın en iyi zamanlarını o gün içerisine sığdırırdım. Çok param olmasını isterdim ve sevdiğim arkadaşlarıma da harcardım demiş.
4: Güzel.
3: Fena değil.
4: Keyifli.
3: Derinlemesine içsel bir deneyimle geçirmek isterdim demiş.
4: Mustafa, anladım.
3: Diye bir arkadaşımız.
4: Evet.
3: bir arkadaş da demiş ki... Çok param olmasını isterdim. Önüme serilmesini istediğim şey para ve bu parayı da sarılmayı istediğim arkadaşımla harcamayı isterdim.
4: Vay.
3: Bu da güzel. Bu da güzel.
4: Çok iyi. Yorumlar çok iyi bugün.
3: Evet. Bakalım başka neler var. Ben hiçbir şey yapmazdım galiba yazmış. O da iyi. Sen ne yapardın? Sana sorduk, bir düşüneceğim dedin. Düşündün mü? Yok.
4: Yani gezerdim herhalde. Ben de arkadaşlarımla, sevdiklerimle harcardım. Onlara güzel hediyeler, eşyalar alırdım. İşte ihtiyacı olanlara dağıtırdım. Sınırsız.
3: Süper.
4: Yer, ya para değil de, hı-hı, hani her şey sınırsız ya. Sevdiğim bütün yemekleri ardı ardına yerdim, hani doymayacak şekilde.
3: Süper. Güzel. Fena,
4: evet,
3: değil.
4: Yani tatlılar.
3: Minoş, yine Pollyanna. Dolanmış bir şekilde.
4: Ya da sevmediklerim, böyle kötü insanları haklayabilirdim.
3: İşte bize bunlarla gel.
4: Al sana minnoş.
3: Hadi bakalım, kim yazdı bil.
4: Kim?
3: Hani dün bizi böyle bir kaosa sürüklemişti.
4: Eser Usta.
3: Eser Usta. Günaydın Eser Usta. Günaydınlar.
4: Eyvah, cevabı çok merak ediyorum.
3: Demiş ki bana bir valiz dolusu sterlin versinler, ben gerisini bir güne değil bir ömre sığdırırdım. Tabii. Yani o.
4: Neden yapalım?
3: Peki şey olsaydı, tamam, valiz dolusu sterlin verecekler ama sadece o gün, ertesi gün o yok.
4: İşte o, ya, o çok üzücü.
3: Eser Usta. Ya Eser Usta.
4: Onu harcayacaksın işte, herkese dağıtacaksın.
3: İşte diyorum ya, en hızlı şekilde harcayacaksın, yapamadığın şeyleri yapacaksın, alamadığın şeyleri alacaksın. Bence güzel olurdu. Eser Usta yazmış. Biz başka bir şey mi söyledik? Yo, Eser Usta
4: dedik. Hani Eser Usta.
3: Pekala, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz değil mi?
4: Evet.
3: Birazdan bir sonraki anonsta artık hediyeyi de verelim.
4: Artık.
3: 500 liralık Cyprus Express'ten güzel bir hediye çeki. Artık oradan ne temin etmek isterseniz, ne almak isterseniz alabilirsiniz. Ayrıca daha neler var Cyprus Express'te diye soracak olursanız da bir web sayfamız var. Bir de Instagram'da bu ürünlerin nasıl kullanıldığını anlatan bir Instagram sayfası var değil mi?
4: Evet, Cyprus
3: Süper.
4: Express'ten.
3: Web sayfası yine cyprusexpress.com.
4: Evet.
3: Orayı da ziyaret edip acaba Cyprus Express neler satıyor diye de görebilirsiniz. Eser Usta'dan benim söylediğime cevap. O zaman beni Adriana Lima ile baş başa bırakın demiş. Ya bak, böyle bir cevabı bekliyordum ama Eser Usta'dan mı onu bilmiyorum bak. Ama güzel. Güzel, Adriana Lima. Ne güzel isim ya, vallahi bile çok böyle şey bir isim.
4: Dolu dolu.
3: Dolu dolu. Adriana zaten her şeyi dolu, onu biliyoruz da. Adriana Lima. Pekala millet, soruyu sorduk, cevapları bekliyoruz. Son bir anons kaldı. En güzel cevabı da en güzel hediyeyi vereceğiz. Ayrılmayın, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
2: Avize dünyası sabah.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: 55 55.
1: Avize dünyasının sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım.
3: Mesele çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
4: Rıfkoşa merkez patlıyor herkes, arabada sol ses seni dinleyeceğim. Rıfkoşa merkez patlıyor herkes, arabada sol ses seni dinleyeceğim.
2: Bir şeyi de beceremiyorsunuz, çekilin kenara.
5: Sabahların Efendisi hafta içi.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Az önce esnedin mi sen? Uykun alamadın herhalde.
4: Yok, çok çalışıyoruz.
3: Arkadaşlar biliyorsun sevgili Ece bir DJ, Kuzey Kıbrıs'ın en nadide DJ'lerinden bir tanesi ve birçok mekanda da performans gösteriyor.
4: Evet, sabah akşam çalışıyoruz.
3: Evet, izlemek, dinlemek ve eğlenmek istiyorsanız
4: takipleyin beni.
3: Tabii Ece'de direkt Instagram'dan yazabilirsiniz. Size nerede, bu akşam nerede olduğunu ya da hangi akşamlar nerede olduğunu söylersin herhalde değil mi?
4: Tabii ki söylerim.
3: Tamam, süper süper.
4: Sır değil sonuçta, bekleriz.
3: Şimdi nerede çalıyorsun?
4: Bu akşam yok.
3: Dinleniyorsun, rest. Evet.
4: Yarın Sora'dayız. Nefkoşa Sora'da.
3: Süper.
4: Cumartesi Raya'dayız, yeni açıldı Girne'de.
3: Yarın neredeyim dedin?
4: Sora'dayım.
3: Cumartesi?
4: Raya'dayım. Pazar da Raya'dayım. Sonra Raya.
3: Süper süper. Nasıl yaz eğlenceleri nasıl geçiyor?
4: Ay çok keyifli ya. Değil Kıbrıs'ta mi? Gerçekten çok keyifli oluyor.
3: Ben şunu
4: oluyor.
3: Anladım ki Kıbrıs'ta eğlenmek gerçekten çok güzel ve çok iyi başarıyorlar.
4: Çok çok.
3: Vallahi farklı yani. Ben uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Yani bu kadar çok eğlenceye gittiğimi hatırlamıyorum.
4: Tabii İstanbul'da zor zaman, yani. Evet,
3: evet. Zaman problemi var. Bir yerden bir yere gitmek oldukça zaten sıkıntılı. Buraya geldikten, buraya yerleştikten sonra kendime çok zaman ayırdım. Evet. Hatta ilk geldiğimde gerçekten çok şaşırmıştım. İstanbul'da yaşadığım dönemlerde bir şey yapmaya vakit bulamazken burada zamanın neredeyse çoğu bana kaldı ya.
4: Evet, ben de ilk geldiğimde bir şaşırdım. Bu kadar boş zaman nasıl yani?
3: Değil mi? Değil mi?
4: İstanbul'da
3: çoğu yolda
4: çok
3: geçiyor.
4: Büyük bir lüks yani.
3: Maalesef, maalesef.
4: Zaman çok büyük bir lüks.
3: Bir yerden bir yere gitmek bir gününü alıyor. Ama İstanbul güzel.
4: Ayrı, İstanbul başka. Güzel. Çok başka.
3: Tamam, sorumuzu sorduk. Yorumlar geldi. Güzel de bir cevap beğendik. Artık hediyeyi verme zamanı geldi. Var mı başka cevap şu anda?
4: Bir bakalım. Bekletmeyelim. Hediyeyi de hemen verelim. Enerji hesabımızdan birçok cevap almıştık. Kendi kişisel hesaplarımızdan da birçok cevap geldi. WhatsApp hattımızdan da çok cevap geldi.
3: Bir tane
4: geldi.
3: Var bende.
4: Galiba sendekine gidecek.
3: Tamam,
4: çünkü başka
3: var.
4: Cevap
3: ben demiş
4: yok
3: yine
4: yani.
3: Hiçbir şey yapmazdım. Çünkü önüme serilen nimetleri kimsenin bilmesini istemezdim.
4: Oo.
3: Demiş. Bu da güzel.
4: O da ayrı. O evet. Da ayrı.
3: Tamam, o zaman kime veriyoruz? Ben şeyi çok beğendim. Yani Ozi Osman'ın yorumunu çok beğendim.
4: Savaş uçağı değil mi?
3: Evet,
4: ya da helikopter
3: evet,
4: bence
3: ya
4: de.
3: Ya helikopter
4: yaratıcı.
3: Ya da savaş uçağıyla bir gün boyunca gezerdim demiş. Güzel. Verelim evet. Mi hediyeyi
4: hadi
3: Osman'a?
4: Hadi verelim.
3: Haydi o zaman. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki sevgili Ozi Osman'a gidiyor. Detaylar için yine Ece'ye ulaşabilirsin Osman'cığım. Ne var ya, yazacak çocuk işte.
4: Yazsın tamam. Ondan değil mi? Sen de yazmışsın.
3: Tamam.
4: Gerçekten güzel bir cevap.
3: Evet, Ozi Osman'a da bugünün hediyesini verdik. Yarın artık hangi hediyeyle karşınızda olacağız, o da ayrı bir
4: sürpriz.
3: Merak konusu.
4: Bakacağız artık.
3: Var değil mi yarın için sorumuz?
4: Tabii ki var.
3: Var.
4: Bizde sorular bitmez.
3: Bitmez, bitmez. Güzel bir soru yine sizlerle olacak. Gün içinde biz çekeceğiz videosunu, prodüksiyonunu yapacağız. Sevgili Ece de paylaşacak. Artık yeni sorular, yeni cevaplar ve yeni hediyelerle yarın yine burada olacağız. Tamam.
4: Anlaştık.
3: Var mı söyleyeceğim son bir şey?
4: Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Seni dinlemeye devam etsinler. Daha devam ediyorsun çünkü.
3: Evet, az birazcık daha zamanımız var.
4: Birazcık
3: o zaman
4: daha
3: sana
4: daha.
3: Teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür
3: yarın
4: ederim.
3: Görüşmek üzere.
4: Hoşçakal.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar herkese. Üçüncü saatin artık ortalarına geldik. Avize dünyasıyla birlikte keyifli yolculuk devam ediyor. Yolculuğunuzda yanınızda olacağız. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'taki o güzel kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hangisi mesela şu anda avize dünyasında inanılmaz bir kampanya başladı. İnanılmaz. Şimdi avize dünyasına gidiyorsunuz. Önce nerede? Onları söyleyeyim size. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele'de Çin pazarının tam karşısında. Avize dünyası mağazasına gidiyorsunuz. En sevdiğiniz, en beğendiğiniz iki tane ürünü seçiyorsunuz. Ve kasaya gittiğinizde sadece bir ürün ödüyorsunuz. Evet. İki ürün alıyorsunuz, bir ürün parası ödüyorsunuz. Avize dünyasında bu kampanya şu an itibariyle aktif durumda. Tüm mağazalarda da geçerli millet. Bu fırsat kaçmaz. Bence avize dünyasına bugün muhakkak bir uğrayın. Benim karımın en yakını kız arkadaşı bir süredir bizde kalıyor. Tatil için Kıbrıs'a gelmişti. Bu arada Kıbrıs'a taşındıktan sonra bütün arkadaşlarımızın bizi yaz mevsiminde her zamankinden daha çok sevdiğini fark ettim, biliyor musunuz? Bilmiyorum aranızda yaşayan var mı bunu aynı hissiyatı ama. Ya her zaman söylerim, ayıp değil. Utanmıyorum da bunu

0: İkisi de yapıyor bunu. Bakın, sinir hastası eder adamı, evet. Ya ben normalde çok sakin yaratılışlı, sakin bir kişiyim. Ama bu olay üzerine sakin kalamıyorum ya. Olmuyor millet. Çok denedim. Yani hani bunlar da böyle sabahların efendisi, bir şeye konsantre olamıyorlar. Sanki bilgi çeşmesinden içmemişler. Beyin bağlantıları benimkinden falan. Olmuyor. Sinir krizi geçiriyorum ya. Yani ben ciddi ciddi bir şey anlatırken biri şarkı söylemeye başlayınca böyle yangın çıkartmak istiyorum ya. Canım yakmak istiyor. Her yeri yakmak istiyorum. Kül etmek istiyorum dünyayı ya. Yeni güneş yapmak istiyorum dünyayı. Hayır, belki tabii yani sizden de beni dinlerken aynı şeyi yapanlar vardır aranızda. Atıyorum ben bunları anlatırken işte arabasında dinlerken bilgi çeşmesi diyorum ya mesela. Bir anda çeşmeden doldur ibriği türküsünü söylemeye başlıyor. Ama duymuyorum ya sizi. Bu yüzden problem yok. Neyse gelmeye çalıştığım nokta şu. Bekarlık sultanlıktır millet. Başka da hiçbir şey söylemeyeceğim, tamam. Hadi bakalım. Enerjisiniz. Ayrılmayın. Daha sonra tekrar buradayız.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar Şahinada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Artık son anonsla yine sizlerle birlikte. Umarım bugünkü programı beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Artık biliyorsunuz sevgili Ece de ikinci saatte benimle birlikte günün sorusunu soruyoruz ve en güzel cevabı da en güzel hediyeyi veriyoruz. Yani bu şekilde dolu dolu sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz yolculuğunuz esnasında. Beğeniyorsanız ne ala ne ala. Ha, beğenmiyorsanız bana söyleyin arkadaşlar. Beğenilerinizi yönetime iletin. Anlatabildim. Şimdi giderek bir şey daha var. Bahsetmem gereken bir konu daha var. Üzülerek söylemek zorundayım ki dinozorlar sandığınız kadar zeki canlılar değilmiş. Ancak kendi dönemlerinde doğal olarak dinozorların hüküm sürdüğü bir dünyada gezegenin en akıllı türü olabilmişler millet. Eyvallah, eyvallah. İşte bu bilgiler ışığında ben çevremi genel olarak aptallardan oluşturup en gelişmiş akıllı yaşam türü gibi hissetmeye çalışıyorum. Öyle tercih ediyorum. Yani bu sizce psikolojik bir rahatsızlık mı yoksa öz sevgi diyebilir miyiz? Yani kendimi çok mu seviyorum ben? Bu arada bilmiyorum dinozor türlerine ne kadar yakınsınız. Stegosaurus adlı sırt dikenli bir dinozor varmış. 4,5 ton ağırlığında, 9 metre uzunluğunda otçul bir dinozor. Beyni bir tenis topu büyüklüğündeymiş. Ya nasıl yettirmiş, nasıl idare etmiş o beyinle? Vallahi bilimciler dahi açıklayamıyor bunu. Yani 4,5 ton ağırlığında 9 metrelik bir bedeni var. Zaten fosillerine baktığınızda bir ağızlarında çikolata falan bulaşmış. Evet. Bir de temsili seslendirmişler müzede biliyor musunuz?
3: Lanet olsun. Yine kendi kuyruğuma bastım. Çok acıdı ama ya. Ellerim. Ellerim neden bu kadar küçük? Popomu nasıl sileceğim?
0: Şu son anlattığım şey günümüzde de yaşanıyor biliyorsunuz. Evet. Şehir efsanelerini seviyorum. Güzel şeyler var. Bildiğiniz şehir efsanesi varsa yazın bana. Programı kapatalım. Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi sona erdi diyeceğiz ama Avize Dünyası'nda bir kampanya var. Onu da detaylarını aktaralım. Yeni başladı bu kampanya ve şu anda devam ediyor tüm mağazalarda. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele'de Çin pazarının tam karşısında 2 al 1 öde. 2 al 1 öde kampanyası Avize Dünyası'nda devam ediyor millet. Gidiyorsunuz Avize Dünyası'na, beğendiğiniz en şık avizeleri alıyorsunuz. 2 tane kasaya gidiyorsunuz ve sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Bu fırsat kaçmaz. Kampanya varken kaçırmayın millet. Hadi yarın sabah aynı saatte yine buradayız. Hoşça kalın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Sevilen iki isim Demet Akalın ve Level C5 burada şimdi. Hit şarkıları Beni Unutma, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. İçin

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

Kapı'da unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55. Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin

Damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla uzun yıllardır dikkat çeken pop müziğin önemli ve güçlü seslerinden biri Merve Özbey burada. Ön plana çıkan şarkısı Zürdan Kam'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 5 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalamanın yüksek hava sıcaklığı ise 36 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklar ise fazla bir değişiklik yaşanmayacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi Sırma Karıcı burada hit şarkısı Aynadaki Benliğimle, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Aynadaki

Çok sevindi. Bizlerle paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken ve ön plana çıkan çalışması. Sebebi sensin ve şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Hey.

için 0546 994 55 55. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Bahsedelim Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen bestecilerinden biri Bora Duran burada. Şarkısı Kafamı Yesiyorlar. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Yes.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

başarılı gruplarından biri Manifest burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Zamansızlık. Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: öfke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Enerjidesiniz, umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemde paylaştığı şarkılarla dikkat çeken isimlerinden biri Mavi Gri burada. Ön plana çıkan ve dikkat çeken şarkısıyla İnan Elimde Değil'le şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

55 55. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: cennette yerin yanıma düşerse.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Oh.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

0: Yeter!
1: Hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladı. Hepiniz hoş geldiniz ve güzel bir Perşembe gününün tam ortasındayız. 6 Ağustos tarihler hafta sonu geldi çattı ve sevdiğiniz şarkılarla birlikte gün ortasındaki o miskinliği, yorgunluğu birlikte atıyoruz. Keyifli konularım var, daha bol bol konuşacağız. 3 saat boyunca birlikteyiz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin, yaza rahat girin. Niarist Bank, hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey düşünülmek.
3: Bu yazın en özel beach partisine hazır olun. 9 Ağustos Pazar günü Türkiye'nin sevilen DJ ve prodüktörlerinden Meltem Hayırlı

0: 0541-222-55-55. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com
0: enerji veren şarkıların doğru frekans.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla gün ortasında devam ediyoruz. Güne sabahların efendisiyle başlıyorsanız çok şanslısınız. Çünkü her sabah hediyeler kazandırıyoruz sabahların efendisiyle birlikte. Günlük olarak sorular paylaşıyoruz. Zaten sosyal medya hesaplarımızdan görüyorsunuzdur. Siz soruları cevaplıyorsunuz. Biz de burada yayında canlı bir şekilde cevaplarınızı okuyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz ve en güzel cevaba da çok güzel, keyifli hediyeler veriyoruz. Detaylar sosyal medyamızda, her sabah sabahların efendisi de 7-10 arası radyonuz enerjide. Ve Gişe Kıbrıs katkılarıyla da şu an enerji keyfi devam ediyor. İlerleyen dakikalarda bu programda da kazanacaksınız ve keyifli konular devam ediyor.

enerji ilk benzin. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyorken hafta sonu yaklaştı ve bu hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Dünya starları ve Türkiye'den sevilen sanatçılar derken birçok konser gerçekleşecek bu ay adamızda. Eventler, partiler, festivaller, böyle konsept partiler, klaplar, beach partiler hepsi sizleri bekliyor. Detaylar Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde, müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafak.com'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken sosyal medya hesabımızdaki çekilişimize bekliyoruz sizleri. Son bir gününüz kaldı çekilişimizin sonlanmasına. Her hafta Cyprus Express'ten 1000 liralık hediye çeki sizlerin oluyor. Detaylar sosyal medyamızda ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat yanı itibariyle karşıladık. 6 Ağustos tarihler, enerjik bir şekilde güne devam ediyoruz. Perşembe günündeyiz. Ardı ardına iki işbirliği karşılayacak sizleri ve bu iki işbirliği de geçtiğimiz yıllardan gelen şarkıların yeni versiyonları, yeniden düzenlenmiş versiyonları şeklinde ve sonrasında unutulmayanlar diyeceğiz. Biraz geçmişe gideceğiz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
3: Ona söyle.

0: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

0: inanılmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Ayşe ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Yine bir hafta sonu daha geldi çatı diyebiliriz. Bu hafta sonu yıldızlarla dolu bir hafta sonu sizleri bekliyor. Dünyaca ünlü DJ'ler ve çok sevdiğimiz sanatçılar hepsi bu hafta sonu adamızda. Detaylar nerede? Tabii ki de Gişe Kıbrıs'ta. Gişe Kıbrıs'tan biletlerinizi alabilirsiniz. Nerelerde kimler konser veriyor? Görebilirsiniz. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: enerji keyfi.
1: Salmantin ve Fatma Turgut ortaklığı. Salmantin'i Köfün grubundan tanıyoruz aslında. Ve Köfün grubu demişken biliyorsunuz dağılmıştı geçtiğimiz yıllarda. İki kişilerdi. İkisi de dağıldı. Kariyerlerine solo olarak devam ediyorlardı. Şimdi tekrardan bir araya geliyorlar. Sadece iki kişi olarak değil. Bu sefer bir erkek grubu olacak şekilde bir araya geliyorlar. Hatta grubun üyeleri sosyal medya hesaplarından bir ilan paylaştılar. Böyle katılmak isteyen yetenekli genç arkadaşları aramıza bekliyoruz diye bir ilanda bulundular. Köfün güçlü bir şekilde geri dönüyor. Bu ikilinin projeleri gerçekten çok keyifliydi. Yine keyifli projeler duyacağız. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Feridun Düzarç bir açıklama yaptı. Artık sağlıksal sorunlar nedeniyle konserlerine ara vereceğini açıkladı. Ama yarın biliyorsunuz, belki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur, Feridun Düzarç Lefkoşa'da Mısırlızade açık hava sahnesinde konser vermeye gelecek. Herkes bir endişelendi, iptal mi olacak diye. Tabii ki de hayır. Kıbrıs'a gelip konserini verecek, sizlerle buluşacak, sevilen şarkılarını sahnesinde seslendirecek. Biletler hala var, tükenmek üzere. Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Benden söylemesi, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
4: Ön bizim için böyle

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken her sabah, hafta içi her sabah sabahların efendisiyle birlikte sizlere çok güzel hediyeler kazandırıyoruz. 7-10 arası saat diliminde zaten sabahların efendisinin programı var. Ben de işte o süreç içerisinde katılıyorum. Sizlere sorular soruyoruz ve cevaplarını burada paylaşıyoruz. Çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Güne böyle enerjik başlıyoruz. Ve en güzel cevabı da hediyeler veriyoruz. Çeşitli hediyelerimiz var. Her sabah 7-10 arası. Ve enerji keyfi gün ortasında sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken bir araştırma yapılmış ve ortalama bir kadın yaşamı boyunca hazırlanmaya 2,5 yıl harcıyormuş. Gerçekten enteresan, çünkü güzellik rutinleri üzerine yapılan anketler birçok kadının cilt bakımı, saç, makyaj, kıyafet değişimleri ve kapıdan çıkmadan önceki o son ayna pazarlığı arasında günde yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arası bir süreye hazırlanmaya harcadığı tahmin ediyorlar. Bunu yetişkinlik hayatının birkaç 10 yılına yaydığımızda toplam süre 2 ile 3 tam yıl arasına denk geliyormuş. Saç kurutma makineleriyle baştan başlamakla sonuçlanan kuyruklu eyeliner denemeleriyle ve dolu bir gardırobun önünde durup giyecek hiçbir şeyim yok diye hayıflanmakla geçen koca yıllar diyebiliriz. Gerçekten biraz zor veya yani biraz uzun hazırlanıyor olabiliriz ama eninde sonunda ortaya böyle çok bakımlı, çok güzel bir şekilde çıkıyoruz. Bu arada bazı erkekler de çok uzun uzun hazırlanıyor. İşte duşu bir o kadar uzun, saçını yapması, kıyafetlerini seçmesi bir o kadar uzun olabiliyor ama genellikle biz kadınlar zaten bu konuda öndeyiz diyebiliriz. Ne yapalım, bir tek bu keyfimiz var, buna da karışmayın. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

0: haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonundayız. Türkçe Pop'un en iyileri sizlerle buluşmaya devam edecek. Yarın Enerji Keyfi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Hoşça kalın.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bilgiler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada. Düştüm.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.

unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircam mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircam mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Bu yazın en özel beach partisine hazır olun. 9 Ağustos Pazar günü Türkiye'nin sevilen DJ ve prodüktörlerinden Meltem Hayırlı

Kapı'da unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikliği.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.
6: Konfor.
0: Enerji. 93.1 Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sigara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

istasyon için 0546 994 55 55. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Kavuş.